0: Nine brown eyes.
1: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
2: Metro FM.
3: Bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam.
4: What's going on?

0: dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu. Metro FM.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Bayram tatili sonrası yollar evlerine dönen tatilcilerle doldu. Tatilini Anadolu'nun çeşitli illeriyle turizm merkezlerinde geçiren vatandaşların dönüş yolculuğuna başlamasıyla İstanbul'un girişlerinde trafik çilesi yaşandı. TEM Otoyolu'nun Kurtköy mevki başta olmak üzere Pendik ve Sancaktepe kesimlerinde araç trafiği arttı. Bazı noktalarda trafik durma noktasına geldi. Bayram tatilinin son gününde bir otobüs faciası yaşandı. Denizli'de bariyerlere çarparak yanan yolcu otobüsündeki 8 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı. Burdur'da ise hatalı sollama zincirleme kazaya neden oldu, 4 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi yaralandı. ABD ve İran arasında anlaşma metni trafiği sürüyor. ABD Başkanı Trump'ın maddeleri sertleştirdiği bir taslağı İran'a gönderdiği açıklanmıştı. İran yönetimi de ABD'nin gönderdiği mutabakat taslağında değişiklik yapılacağını açıkladı. CHP'de mutlak butlan kararı sonrası hareketli süreç devam ediyor. Bir an önce kurultay toplantısı isteyen Özgür Özel cephesinden ilk hamle geldi. Bugün delegelerden imza toplamaya başlayacaklar. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun benim talimatım olmadan grup toplantısı yapılamaz açıklamasına rağmen CHP sözcüsü Zeynel Emre salı günü toplantının yapılacağını söyledi. Kabine toplantısı 2 haftalık aranın ardından Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak. En önemli gündem başlıkları ekonomi ve ABD-İran savaşındaki son durum. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecindeki son gelişmeler de ele alınacak. Çorum'da yamaç paraşütü yapan genç paraşütünün dolaşması nedeniyle düştüğü dere yatağından ekiplerin 5 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı. ABD Başkanı Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile telefonda görüştü. İki lider Suriye'nin istikrarını destekleyecek ekonomik toparlanmaya katkı sağlayacak ortak işbirliği yollarını değerlendirdi. Donald Trump, Suriye özel temsilciliği için görev süresi sona eren Türkiye Büyükelçisi Tom Barak'ın yeni görevini açıkladı. Barak, Irak ve Suriye'de başkanlık özel temsilcisi olarak görev yapacak, dedi. ABD ve İsrail'in haftalar süren saldırılarıyla yer altındaki füze üslerinin girişleri kapatılan İran'ın yoğun kazı çalışmaları sayesinde bu tesislerin büyük bölümünü yeniden kullanıma açtığı öne sürüldü. Afrika ülkelerinden Brezilya'ya gelen iki kişi Ebola belirtileri göstermelerinin ardından izolasyona alındı. Google, sivrisinek kaynaklı hastalıklarla mücadele amacıyla laboratuvarda üretilmiş milyonlarca erkek sivrisineği doğaya salmak için ABD makamlarından onay bekliyor.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: Amirli futbol takımı Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında bugün İstanbul'da Kuzey Makedonya'yı ağırlayacak. Maç saat 20.30'da Çoban İstat'ında oynanacak. Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'nde yılın çıkış yapan futbolcusu ödülünü kazandı. Fransa'da Şampiyonlar Ligi kutlamalarında çıkan olaylarda 457 kişi gözaltına alındı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Paris Saint-Germain'in zaferi ulaştığı Şampiyonlar Ligi finali kutlamalarındaki şiddet olaylarına tepki gösterdi. Teniste sezonun ikinci Grand Slam turnuvası olan Roland Garros'ta büyük sürprizler yaşandı. Dünya bir numarası Jannik Sinner ve geçen yıl tenis tarihine geçen Carlos Alcaraz erken elendi.

0: Aksiz finans haberlerini sunar.
1: ABD İran arasındaki gerilimin azalması ve İran'dan izin alınan tankerlerin Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapmaya başlaması ile birlikte petrol fiyatları 100 doların altına geriledi. Benzine salı günü 1,38 lira, motorine ise 1,81 lira indirim geliyor. Sermaye Piyasası Kurulu Borsa İstanbul'da açığa satış yasağını 12 Haziran'a kadar uzattı.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: Metro FM. The station for the nation. Metro FM, Turkey. Whipping that, think.

denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.

0: 25 bin lira harcamaya, 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızla 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Metro FM, limitsiz hit müzik.

0: denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.
1: Agesa'yla geleceğine yatırım yapanlar, Jolly Tour hediye çekleriyle hayalindeki tatili gerçeğe dönüştürme şansı yakalıyor. 31 Mayıs'a kadar bireysel emeklilik planına 30.000 TL ve kartlarında toplu ödeme yaparak çekilişe katılan bir kişiyi 200.000 TL...

0: Reklamlar.
1: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Ena Pharma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Ena Pharma bilgilendirdi.
2: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
3: Limitsiz hit.

0: halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Agesa'yla geleceğine yatırım yapanlar, Jolly Tour hediye çekleriyle hayalindeki tatili gerçeğe dönüştürme şansı yakalıyor. 31 Mayıs'a kadar birey

Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: da 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızla 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
2: Ümitsiz. Get music.

0: Midigöz.
1: Reklamlar.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS'nin sunduğu Metro Online hafta içi her gün 14-17 arasında Metro FM'de.
1: Metro FM.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Bayram tatili sonrası yollar evlerine dönen tatilcilerle doldu. Tatilini Anadolu'nun çeşitli illeriyle turizm merkezlerinde geçiren vatandaşların dönüş yolculuğuna başlamasıyla İstanbul'un girişlerinde trafik çilesi yaşandı. TEM Otoyolu'nun Kurtköy mevki başta olmak üzere Pendik ve Sancaktepe kesimlerinde araç trafiği arttı. Bazı noktalarda trafik durma noktasına geldi. Bayram tatilinin son gününde bir otobüs faciası yaşandı. Denizli'de bariyerlere çarparak yanan yolcu otobüsündeki 8 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı. Burdur'da ise hatalı sollama zincirleme kazaya neden oldu, 4 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi yaralandı. ABD ve İran arasında anlaşma metni trafiği sürüyor. ABD Başkanı Trump'ın maddeleri sertleştirdiği bir taslağı İran'a gönderdiği açıklanmıştı. İran yönetimi de ABD'nin gönderdiği mutabakat taslağında değişiklik yapılacağını açıkladı. CHP'de mutlak butlan kararı sonrası hareketli süreç devam ediyor. Bir an önce kurultay toplantısı isteyen Özgür Özel cephesinden ilk hamle geldi. Bugün delegelerden imza toplamaya başlayacaklar. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun benim talimatım olmadan grup toplantısı yapılamaz açıklamasına rağmen CHP sözcüsü Zeynel Emre salı günü toplantının yapılacağını söyledi. Kabine toplantısı 2 haftalık aranın ardından Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak. En önemli gündem başlıkları ekonomi ve ABD-İran savaşındaki son durum. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecindeki son gelişmeler de ele alınacak. Çorum'da yamaç paraşütü yapan genç paraşütünün dolaşması nedeniyle düştüğü dere yatağından ekiplerin 5 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı. ABD Başkanı Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile telefonda görüştü. İki lider Suriye'nin istikrarını destekleyecek, ekonomik toparlanmaya katkı sağlayacak ortak işbirliği yollarını değerlendirdi. Donald Trump, Suriye özel temsilciliği için görev süresi sona eren Türkiye Büyükelçisi Tom Barak'ın yeni görevini açıkladı. Barak, Irak ve Suriye'de başkanlık özel temsilcisi olarak görev yapacak, dedi. ABD ve İsrail'in haftalar süren saldırılarıyla yer altındaki füze üslerinin girişleri kapatılan İran'ın yoğun kazı çalışmaları sayesinde bu tesislerin büyük bölümünü yeniden kullanıma açtığı öne sürüldü. Afrika ülkelerinden Brezilya'ya gelen iki kişi Ebola belirtileri göstermelerinin ardından izolasyona alındı. Google, sivrisinek kaynaklı hastalıklarla mücadele amacıyla laboratuvarda üretilmiş milyonlarca erkek sivrisineği doğaya salmak için ABD makamlarından onay bekliyor.
2: Metro FM, limitsiz hit müzik.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
0: ABD-İran arasındaki gerilimin azalması ve İran'dan izin alınan tankerlerin Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapmaya başlaması ile birlikte petrol fiyatları 100 doların altına geriledi. Benzine salı günü 1,38 lira, motorine ise 1,81 lira indirim geliyor. Sermaye Piyasası Kurulu Borsa İstanbul'da açığa satış yasağını 12 Haziran'a kadar uzattı.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
2: Metro FM.
6: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
7: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
0: TEM Otoyolu'nun Muallimköy Kavşağı ile Gebze Kavşağı arasında yapılacak olan yol çalışması nedeniyle 2 Haziran'dan itibaren İstanbul yönü trafiğe kapatılacak, trafik akışı D100 ve Kuzey Marmara Otoyolu'na yönlendirilecek.
6: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
7: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
8: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever, Metro.

0: Metro FM. Bir reklam. iPhone almak isteyenler, bu haber sizin için. Troy mağazalarında değiş tokuş fırsatının yanı sıra alışveriş kredisiyle 3 taksit imkanı sizi bekliyor. Hemen size en yakın Troy mağazasına uğrayın, fırsatı kaçırmayın.
1: Artısıyla Troy'da. Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
1: Limitsiz hit müzik. Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar.

0: kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Ne istersen
1: ol. Kahvaltının en güzel tadı bugün de Metro FM.
2: Metro FM. A Dolce Gabbana. I feel like designer and nothing else matter. I ride that Gucci, that Prada.

0: Yatırım dünyasını daha iyi anlamak ve birikimlerini yatırıma dönüştürmek istiyorsan bu podcast'e kulak ver. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç, uzman ekonomistlerle yatırım dünyasının merak edilen konularını, gerçek yatırım deneyimlerini de konuşarak masaya yatırıyor. Yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da seni bekliyor.
1: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
2: Sen ne ister ister ol.
3: Enerjik, dinamik, limitsiz, hitmi.

0: Reklamlar.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Metro Online hafta içi her gün 14-17 arasında Metro FM'de.
3: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
0: Metro FM.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Bayram tatili sonrası yollar evlerine dönen tatilcilerle doldu. Tatilini Anadolu'nun çeşitli illeriyle turizm merkezlerinde geçiren vatandaşların dönüş yolculuğuna başlamasıyla İstanbul'un girişlerinde trafik çilesi yaşandı. TEM Otoyolu'nun Kurtköy mevki başta olmak üzere Pendik ve Sancaktepe kesimlerinde araç trafiği arttı. Bazı noktalarda trafik durma noktasına geldi. Bayram tatilinin son gününde bir otobüs faciası yaşandı. Denizli'de bariyerlere çarparak yanan yolcu otobüsündeki 8 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı. Burdur'da ise hatalı sollama zincirleme kazaya neden oldu, 4 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi yaralandı. ABD ve İran arasında anlaşma metni trafiği sürüyor. ABD Başkanı Trump'ın maddeleri sertleştirdiği bir taslağı İran'a gönderdiği açıklanmıştı. İran yönetimi de ABD'nin gönderdiği mutabakat taslağında değişiklik yapılacağını açıkladı. CHP'de mutlak butlan kararı sonrası hareketli süreç devam ediyor. Bir an önce kurultay toplantısı isteyen Özgür Özel cephesinden ilk hamle geldi. Bugün delegelerden imza toplamaya başlayacaklar. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun benim talimatım olmadan grup toplantısı yapılamaz açıklamasına rağmen CHP sözcüsü Zeynel Emre salı günü toplantının yapılacağını söyledi. Kabine toplantısı 2 haftalık aranın ardından Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak. En önemli gündem başlıkları ekonomi ve ABD-İran savaşındaki son durum. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecindeki son gelişmeler de ele alınacak. Çorum'da yamaç paraşütü yapan genç paraşütünün dolaşması nedeniyle düştüğü dere yatağından ekiplerin 5 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı. ABD Başkanı Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile telefonda görüştü. İki lider Suriye'nin istikrarını destekleyecek, ekonomik toparlanmaya katkı sağlayacak ortak işbirliği yollarını değerlendirdi. Donald Trump, Suriye özel temsilciliği için görev süresi sona eren Türkiye Büyükelçisi Tom Barak'ın yeni görevini açıkladı. Barak, Irak ve Suriye'de başkanlık özel temsilcisi olarak görev yapacak, dedi. ABD ve İsrail'in haftalar süren saldırılarıyla yer altındaki füze üslerinin girişleri kapatılan İran'ın yoğun kazı çalışmaları sayesinde bu tesislerin büyük bölümünü yeniden kullanıma açtığı öne sürüldü. Afrika ülkelerinden Brezilya'ya gelen iki kişi Ebola belirtileri göstermelerinin ardından izolasyona alındı. Google, sivrisinek kaynaklı hastalıklarla mücadele amacıyla laboratuvarda üretilmiş milyonlarca erkek sivrisineği doğaya salmak için ABD makamlarından onay bekliyor.
1: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.
3: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
4: Pilot Garaj oto ekspertiz.
0: Milli futbol takımı Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında bugün İstanbul'da Kuzey Makedonya'yı ağırlayacak. Maç saat 20.30'da Çoban İstadı'nda oynanacak. Arda Güler Şampiyonlar Ligi'nde yılın çıkış yapan futbolcusu ödülünü kazandı. Fransa'da Şampiyonlar Ligi kutlamalarında çıkan olaylarda 457 kişi gözaltına alındı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Paris Saint-Germain'in zaferi ulaştığı Şampiyonlar Ligi finali kutlamalarındaki şiddet olaylarına tepki gösterdi. Teniste sezonun ikinci Grand Slam turnuvası olan Roland Garros'ta büyük sürprizler yaşandı. Dünya bir numarası Jannik Sinner ve geçen yıl tenis tarihine geçen Carlos Alcaraz erken elendi.

0: Aksiz finans haberlerini sunar.
1: ABD, İran arasındaki gerilimin azalması ve İran'dan izin alınan tankerlerin Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapmaya başlaması ile birlikte petrol fiyatları 100 doların altına geriledi. Benzine salı günü 1,38 lira, motorine ise 1,81 lira indirim geliyor. Sermaye Piyasası Kurulu Borsa İstanbul'da açığa satış yasağını 12 Haziran'a kadar uzattı.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: Always Metro, Metro. Forever Metro, Metro. Non-stop, non-stop Metro.

0: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: o. Agesa'yla geleceğine yatırım yapanlar, Jolly Tour hediye çekleriyle hayalindeki tatili gerçeğe dönüştürme şansı yakalıyor. 31 Mayıs'a kadar bireysel

0: Reklamlar.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Metro Online hafta içi her gün 14-17 arasında Metro FM'de.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
0: Metro FM.

reklamlar. Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: Amirli futbol takımı Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında bugün İstanbul'da Kuzey Makedonya'yı ağırlayacak. Maç saat 20.30'da Çobani Stadı'nda oynanacak. Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'nde yılın çıkış yapan futbolcusu ödülünü kazandı. Fransa'da Şampiyonlar Ligi kutlamalarında çıkan olaylarda 457 kişi gözaltına alındı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Paris Saint Germain'in zaferi ulaştığı Şampiyonlar Ligi finali kutlamalarındaki şiddet olaylarına tepki gösterdi. Teniste sezonun ikinci Grand Slam turnuvası olan Roland Garros'ta büyük sürprizler yaşandı. Dünya bir numarası Jannik Sinner ve geçen yıl tenis tarihine geçen Carlos Alcaraz erken elendi.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
5: Limitsiz
6: şansa kalmaz işiniz Umran oto ekspertiz.
5: Umran oto ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: ABD, İran arasındaki gerilimin azalması ve İran'dan izin alınan tankerlerin Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapmaya başlaması ile birlikte petrol fiyatları 100 doların altına geriledi. Benzine salı günü 1,38 lira, motorine ise 1,81 lira indirim geliyor. Sermaye Piyasası Kurulu Borsa İstanbul'da açığa satış yasağını 12 Haziran'a kadar uzattı.
6: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
7: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
5: Limitsiz
8: hit müzik. Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
9: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
4: TEM Otoyolu'nun Muallimköy Kavşağı ile Gebze Kavşağı arasında yapılacak olan yol çalışması nedeniyle 2 Haziran'dan itibaren İstanbul yönü trafiğe kapatılacak, trafik akışı D100 ve Kuzey Marmara Otoyolu'na yönlendirilecek.
8: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
9: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
10: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.

0: Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel, vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyenstore.com'da. 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
1: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: Reklamlar. Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40.
1: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40'ta geride bıraktığımız haftanın ilk 5 single'ını gelin birlikte hatırlayalım. Metro FM'in 5 numarası Andre Toro.

Metro FM'in 40 şarkılık listesinin 3 numarası Bebe Rexha featuring Faithless, New Religion. Metro FM Top 40'ta 2 numarada

0: en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40.
1: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40'ta geri sayım heyecanı her cumartesi 12'de, tekrar pazar 16'da radyonuzda ve bu haftanın zirve sahibi Tame Impala featuring Jennie.

çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 40. Metro FM. Enerjik, dinamik, limitsiz hit müzik.

0: Kaç saattir Metro FM'desin? Hesaplamak zor. Çünkü bizde eğlencede limit yok.
1: Limitsiz hit müzik.
2: Bitmeyen tatil hissi için Tatil Budur günün şarkısını sizin için seçti. Tatil Budur hissi. Whippin' it, whippin' it, think

0: reklamlar.
1: CFO Summit 10. yılında 16 Haziran Salı günü Mandarin Oriental Bosphorus İstanbul'da Redefining Balance temasıyla gerçekleşiyor. Zirvede finansın geleceği, ekonomik trendler, küresel dinamikler ve ticaret savaşları ele alınacak. İş dünyasının liderleriyle bu önemli zirvede yerinizi ayırtmayı unutmayın. Detaylı bilgi ve kayıt için cfosummit.com.tr. Medya sponsoru Karnaval.

0: yarınında.
1: Sen bütün bir aikido boyunca vay arkadaşım insanlar başkası için spor yapıyor, sürekli bunu göstermeye çalışıyor. Sonra aradan böyle çok ya bir iki hafta geçti geçmedi spora başladığı anda boy boy fotoğraflar, videolar.
2: Ben sözümün arkasındayım. O sözleri söyledikten hemen sonra bana başka bilinç geldi demek.
1: Sen şimdi eşine evlenme teklif ettin. Ertesi gün şey mi diyorsun? Bana yeni bir güncelleme geldi ve ben vazgeçtim.
2: Sana bakınca aklıma ne geldi biliyor musun? Ankara'nın nesini seversin, İstanbul'a dönmesini var ya o yüzden. Daha fazla ilişkimiz ilerlemesin.
1: Aynen, hiç ilişkimizin ilerlemeyiş çok hoşuma gidiyor Eda'cığım.
3: Anlatan Adam'la Aikido Podcast'i karnaval.com ve Karnaval mobil uygulamasında. Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada. Metro FM.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: Milli futbol takımı Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında bugün İstanbul'da Kuzey Makedonya'yı ağırlayacak. Maç saat 20.30'da Çobani Stadı'nda oynanacak. Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'nde yılın çıkış yapan futbolcusu ödülünü kazandı. Fransa'da Şampiyonlar Ligi kutlamalarında çıkan olaylarda 457 kişi gözaltına alındı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Paris Saint Germain'in zaferi ulaştığı Şampiyonlar Ligi finali kutlamalarındaki şiddet olaylarına tepki gösterdi. Teniste sezonun ikinci Grand Slam turnuvası olan Roland Garros'ta büyük sürprizler yaşandı. Dünya bir numarası Jannik Sinner ve geçen yıl tenis tarihine geçen Carlos Alcaraz erken elendi.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
5: Metro FM. The station for the nation. Metro FM Turkey.
6: Metro FM'de

FM'de bu saat tamamen senin. İstek şarkını Instagram'dan bize yaz. Radyonda dinlemenin keyfini çıkar. Metro FM TR.

0: Burada müzik tamamen senin istediğin gibi. Favori şarkını bizimle hemen paylaş. Radyoda çalalım. Herkes dinlesin. Metro FM TR.
1: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya Güven.

0: var seni. Reklama.
1: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendirdi.
2: Buradan müzik tamamen senin istediğin gibi. Favori şarkını bizimle hemen paylaş. Radyoda çalış.

Reklamlar. Radyondan şarkını seç. Müziğin hemen çalsın. İstek şarkını Metro FM TR Instagram adresinden bize hemen ulaştır. Metro FM'de favori saat devam ediyor. Frankie,

0: Metro FM'de Fabartiz.
1: Reklamlar.
0: Doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da Metro FM.tr hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap. Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
2: Limitsiz.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: ABD, İran arasındaki gerilimin azalması ve İran'dan izin alınan tankerlerin Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapmaya başlaması ile birlikte petrol fiyatları 100 doların altına geriledi. Benzine salı günü 1,38 lira, motorine ise 1,81 lira indirim geliyor. Sermaye Piyasası Kurulu Borsa İstanbul'da açığa satış yasağını 12 Haziran'a kadar uzattı.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu
1: Metro FM.
6: Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Ena Pharma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Ena Pharma bilgilendirdi.
7: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever, Metro.

0: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
1: Limitsiz. Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Ne?

Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Limitsiz. Petrol.

0: Reklamlar.
1: Dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
2: Enerjik, dinamik, limitsiz, hit müzik. Metro FM. Metro.

0: Güney Kore pop müziğinin nabzı Radyo K-Pop'ta seninle buluşuyor. Hitler, comebackler ve daha fazlası dilediğin her an Radyo K-Pop'ta yayında. K-Pop. Radyo K-Pop Karnaval'da.
1: Enerji, dinamik, limitsiz.

0: Reklamlar.
1: Doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da MetroFM.tr hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap. Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada. Metro FM.

0: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
1: Simitsiz.
2: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya Güven.

0: Reklamlar.
1: Şimdi arkadaşlarına hava atma zamanı. Instagram'dan metrofm.tr'ye favori şarkını yaz. Hem adını hem şarkını herkes duysun. DJ Cengiz Ünsal çalsın.
2: Limitsiz. Bitti müzik. Metro.

0: reklamlar.
1: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40.
2: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40'ta geride bıraktığımız haftanın ilk 5 single'ını gelin birlikte hatırlayalım. Metro FM'in 5 numarası Andre Toronto.

Metro FM'in 40 şarkılık listesinin 3 numarası Bebe Rexha featuring Faithless, New Religion. Metro FM Top 40'da 2.

0: en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40.
1: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40'ta geri sayım heyecanı her cumartesi 12'de, tekrar pazar 16'da radyonuzda ve bu haftanın zirve sahibi Tame Impala featuring Jenny.

0: en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 40.
1: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
0: Metro FM. Baby, I'm

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: ABD, İran arasındaki gerilimin azalması ve İran'dan izin alınan tankerlerin Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapmaya başlaması ile birlikte petrol fiyatları 100 doların altına geriledi. Benzine salı günü 1,38 lira, motorine ise 1,81 lira indirim geliyor. Sermaye Piyasası Kurulu Borsa İstanbul'da açığa satış yasağını 12 Haziran'a kadar uzattı.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
1: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.
5: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: ETS'nin sunduğu Metro Online başlıyor.

0: Çok dinlenen yabancı müzik radyosu, herkese merhaba, ben Cengiz. Upuzun bayram tatili sonrası korkunç pazartesiyle başladınız yeni haftaya, ama o kadar da korkacak bir şey yok. Çünkü Metro FM dünyasında her şey yolunda, yeni müzik kulağınızda ve enerjiniz tavanda. O yüzden yolumuza devam edeceğiz partileyerek. Bugün de 17'ye kadar radyonuzda olacağım bu harika Metro FM şarkılarıyla.
1: Limitsiz

0: reklam.
1: Troy'da eskiyi getir, yeniyi götür. Şimdi eski iPhone, Watch, MacBook ve iPad'inizi değerinde geri verip fiyat avantajlarıyla en yeni modele geçmenin tam zamanı. Detaylar için Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
2: Artısıyla Troy'da. Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

devam ediyor. Tek şarkıyla öyle bir 12'den vurdu ki müzik dünyasını, dans müziği dünyasında hedefini. Bu şarkı yıllar boyunca üzerimizdeki etkisini hala kaybetmedi. Fisher ve Losing You'yu geride bırakıp son günlerin en çok sevilen şarkısı Drake Kula'yla yolumuza devam edelim. Ginny, Tame Impala'yla beraber Metro FM'de.

0: reklamlar.
1: Metro FM. Limitsiz eğlence. Limitsiz hit müzik.
2: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.
1: Metro FM'de günün hiti.

0: Hafta ile birlikte yepyeni şarkıları sizlere tanıtmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Wanna Take ve Promised Land kulaklarınızda. Yeni haftanın ilk gününün ilk hit adayı nasıl buldunuz? Oylarınızla yorumlarınızı bana katılmanın tam zamanı. Instagram aracılığıyla DJ Cengiz Ünsal adresinin gelinenleri takip edin. Yepyeni şarkıları birlikte keşfedelim. Hem de bu şarkı için story bölümünden oylamaya hemen katılın.
1: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Ne ister ister o. If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

Metro FM'de Mainstream Müzik devam ediyor. İçimizi kıpır kıpır yapan, yıllardır etkisi üzerimizden geçmeyen o harika şarkı Bomba Clap DJ yorumuyla geldi. Bu kez Moon Into Belçika'yı geride bıraktık. İngiltere'de gerçekleşen The Voice yarışmasının jürisinde birlikteydi onlar. Ve oradan yepyeni bir şarkı yapma kararı aldıklarında dünya çapında böyle büyük bir hit çıkaracaklarını bilmiyorum. Kendileri düşünmüş müydü? Ama hayranlar bu şarkıya bayıldı. The Script ve Will.i.am birlikte geliyorlar. Hall of Fame radyonuzda.

0: Reklamlar.
1: Limitsiz hit müzik. Metro FM. Metro FM.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS'nin sunduğu Metro Online devam ediyor.

için çalıyorum. Son günlerde bizde yıldızı parlayan isimlerden biri Ben Hims ve Akeme Kema radyonuzdaydı. Hemen arkasından saatin şanslı ismini belirledik. Metro FM TR Instagram adresinden favori şarkısını gönderdi. Mesut Öztürk'ün isteği Future ve Mask Off radyonuzda.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Metro FM. The station for the nation. Metro FM Turkey.
3: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor. Frankie Biz.

0: Karnaval'da Metro FM, burası Cengiz. Radyonuzda 15'i yakaladık. Günün ikinci bölümünden sonuna doğru keyifli güzel bir adım atıyoruz ve pazartesi size özel saatlere, dakikalara doğru gidiyoruz. İş yoğunluğu üzerinize çöktü biliyorum. Uzun bir bayram tatilinin ardından ama nefes almak için de ara verin. Bizim dünyamızdaki bu harika şarkıların keyfini çıkartın, enerjinizi taptaze yapın. Cengiz Metro FM'de.
1: Limitsiz,

Metro FM'de yeni bir müzik devam ediyor. Çiçeği burnunda gelinimiz Dua Lipa ve onun yanında The Baby beraber geldiler. Bu güzel pazartesi günü asla reddedemeyeceğimiz o harika şarkı Levitating radyonuzdaydı. Günün keyfine keyif katmaya, Metro FM dinleyicisi olmanın ayrıcalığını sizlere yaşatmaya devam ediyoruz. Billie Eilish, White Flower, Deep House mixiyle şimdi radyonuzda.

0: Reklamlar.
1: Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendirdi.
2: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müziği. Metro
3: FM. DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.
2: Metro FM'de günün

0: yeni şarkılarla burada tanışalım. Juan Atak'ın yeni single'ı çıktı, Promised Land, şu anda karşınızda ve oylarınızı, yorumlarınızı bekliyor. Nasıl buldunuz bu yeni şarkıyı? Metro FM'de çalsın mı? Sorunun cevabı için Instagram aracılığıyla DJ Cengiz Uysal adresinden bana ve şarkıya ulaşabilir, story bölümünden oylamaya hemen katılabilirsiniz.
1: Metro FM, enerjik, enerjik, dinamik, dinamik, limitsiz hit müzik.

0: en sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
1: Limitsiz hit müzik. Metro 9'da Cengiz Vadenuz'da yepyeni ay, yepyeni hafta. 1 Haziran günün tarihi doğum günü partisi Esra Kurman için gerçekleşiyor. Esra bu partiyi Erdem organize etti. Metro FM'de bu harika şarkıyla doğum günü kutlamana katılıyor. İyi ki doğdun. Harika bir yıl ve yaş olsun senin için. The Uzo ve Mega iPhone. Radyondan sana doğum günü armağanı. Mutlu güzel yaşlar.

0: Rabarba.
1: Hazırlığın sonunda Fransa'ya gittim. Şantiye diye bir olay var. Orada dil öğrenmek için gönüllü çalışıyorsun. Oradaki insanlar da sana yer ve yiyecek sağlıyor. Abi bana bir mezarlık yapma projesi denk geldi.
2: Daha önce mezarlık yaptın mı?
1: Hayır.
2: Yaptın mı?
1: Hayır.
2: Mezarlık. Ya buna hiçbir ilgin yok yani. Bir kelime olarak. Taş ustası mısın kardeşim? Sen formları doldururken niye doğru düzgün doldurmuyorsun?
1: Hayır, ben 5-10 tane yer seçiyorsun abi. Bu şeye göre atıyorlar seni.
3: Rastgele. Tamam,
1: rastgele atıyorlar.
2: Bence burada tek atıyorlar sensin burada Eda. Bence sen atıyorsun.
4: Anlatan Adam'la Aikido Podcast'i karnaval.com ve Karnaval mobil uygulamasında.
0: Enerjik, dinamik, limitsiz, hit müzik. Metro FM. Metro FM.
5: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimumu özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: ETS'nin sunduğu Metro Online devam ediyor.

devam ediyor. Steve Wonder, Coolio ve son versiyonda en önden bu kez G-Paradise olarak geldi. Metro FM'in Demirbaş şarkılarından bir tanesidir. Son günlerde Demirbaşlar arasından giren bir favori şarkı da Tamer Pusat'ın istek şarkısı olarak geliyor. Metro FM TR Instagram adresinden bize gönderdiği isteğini ben de size göndereyim. Metaboy burada.

0: CFO Summit 10. yılında 16 Haziran Salı günü Mandarin Oriental Bosphorus İstanbul'da Redefining Balance temasıyla gerçekleşiyor. Zirvede finansın geleceği, ekonomik trendler, küresel dinamikler ve ticaret savaşları ele alınacak. İş dünyasının liderleriyle bu önemli zirvede yerinizi ayırtmayı unutmayın. Detaylı bilgi ve kayıt için cfosummit.com.tr. Medya sponsoru Karnaval.
1: Metro FM hesabına

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: ABD, İran arasındaki gerilimin azalması ve İran'dan izin alınan tankerlerin Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapmaya başlaması ile birlikte petrol fiyatları 100 doların altına geriledi. Benzine salı günü 1,38 lira, motorine ise 1,81 lira indirim geliyor. Sermaye Piyasası Kurulu Borsa İstanbul'da açığa satış yasağını 12 Haziran'a kadar uzattı.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever Metro, Metro, FM, non-stop Metro.
6: DJ'ciğimizin sağlığı Metro Online devam ediyor. Whipping that, whipping that thing.

0: Yeni katılanlara geçmiş olsun. Çok güzel şarkıları kaçırdınız. Ama bu saati de harika bir şarkıyla yakaladınız. Metro FM'in yepyeni yaz şarkısı French Candy'den It's My Party. 16'ya bize adım attırdı. Enerji, moral, motivasyon hepsi zirvede ve bu harika bir şarkılarla günün keyfini çıkarmaya devam ediyoruz. 17'ye kadar buralardayım.
1: Limitsiz.

Metro FM dinleyicisi olmak her zaman hayatınızda çok güzel şarkılar eklemiş. Yıllar boyunca da onlardan vazgeçememişsinizdir. Brianna'nın bu güzel sesiyle All I Need bunlardan bir tanesiydi. Şimdi Ben Himson yeni şarkısı da aynı etkiyi bugünlerde üzerinizde göstermeye başladı bile. Hakeme Kema Metro FM farkıyla radyonuzda.

0: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro FM.
1: Yes, yes. Let's go.

0: looks like David Luiz when he shoots from distance. Bow.
1: Reklamlar. Dünyanın en çok dinlenen single'ları Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Metro FM. Ben Arkın, limitsiz hit müzikle hafta içi her gün 17-19 arası eve dönüş yolculuğunda akşamı birlikte karşılıyoruz. Around the world. Karnaval App'in dijital ses kalitesiyle dünyanın her yerinde.
2: Around the world with Arkın.
1: Around the world.
3: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
4: Limitsiz hit müzik.
3: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

Grup'ta gelen ilk şarkılardan biridir. Pantanis Mix ile harika olmuş bence. We Are We Are ile yolun sonunu getirdik. Cengiz Radyo'nuzdaydı saat 14'ten bu yana. Harika bir haftanın başlangıcını birlikte yaptık. Çok güzel geçsin günün geride kalan bölümü ve yarın saat 14'te en iyi müzikte yine burada buluşalım. Birazdan Around the World ile Arkın Çelik radyonuzda olacak. Yarın görüşmek üzere.

0: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin süperfiz reklamlar.
2: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
3: Ümitsiz.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: ABD, İran arasındaki gerilimin azalması ve İran'dan izin alınan tankerlerin Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapmaya başlaması ile birlikte petrol fiyatları 100 doların altına geriledi. Benzine salı günü 1,38 lira, motorine ise 1,81 lira indirim geliyor. Sermaye Piyasası Kurulu Borsa İstanbul'da açığa satış yasağını 12 Haziran'a kadar uzattı.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Always metro. Forever metro. Metro. Non-stop. Non-stop metro.
6: Dünyanın en çok dinlenen single'ları Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Metro FM. Ben Arkın, limitsiz hit müzikle hafta içi her gün 17-19 arası eve dönüş yolculuğunda akşamı birlikte karşılıyoruz.
7: Around the world.
6: Carnival App'in dijital ses kalitesiyle dünyanın her yerinde.
7: Let's go, go, go, go, go, go.
6: Hadi başlayalım.

0: 2001 tarihli Laundry Service albümünden Shakira'nın İngilizce şarkılarıyla dünyayı ele geçirme sürecini başlatan Tim Mitchell prodüksiyonuyla 30'dan fazla ülkede bir numaraya çıkan, Ant Dağları'nın charango ve cuan ezgileriyle Latin popu dünya listelerine taşıyan parça Whenever Wherever radyomuzdaydı. Pazartesi akşamı saat 17. Kurban Bayramı dönüşü haftanın ilk eve dönüş yolculuğu Metro Online için Cengiz'e teşekkürler. Ve sesimi duyan herkese merhaba. Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosu Metro FM'desiniz. Dünyanın en çok dinlenilen single'ları Around the World'de. Ben Arkın'la. Saat 19'a dek sizin için seçtiğim özel listeyle dünyayı dolaşıyoruz. Ücretsiz Karnaval App indirin. Türkiye'nin en büyük ses platformunda Limitsiz Hit müziği dijital ses kalitesiyle dinleyin. Nerede, ne zaman dilersen o an orada olabilmek kesinlikle bir özgürlük. Ama özgürlüğün arkasında dile getirilmeyen bir suçluluk duygusu varsa işte orada sorun baş gösteriyor. Mesela tatildeyken iş düşünmek ama yapmamak. Ve hem yapmadığın için hem tatilde kafan orada olmadığı için iki kat üst üste yaşanan suçluluklar gibi. Yanlış anlaşılmasın, kendim için söylemiyorum canım. Yani bir arkadaşım var öyle hisseden falan. Neyse, karım duymasın. Koskoca bir neslin yepyeni bir filmle onu biyografisiyle yeniden keşfetmesini sağlayan popun kralı, gerçek efsane. Bad albümünün 7. single'ı Any VG Vokey, yani Annie Are You Okay nakaratıyla aslında ilk yardım eğitiminin Risasi Annie mankeninin hazin hikayesini anlatan Quincy Jones prodüksiyonu Michael Jackson parçası. Smooth Criminal, Metro FM'de. Limitsiz Hit Müzik, ben Arkın'la radyonuzda.
1: Around the World with Arkın.

0: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
1: Limitsiz hit müzik. Bir reklam. iPhone almak isteyenler, bu haber sizin için. Troy mağazalarında değiş tokuş fırsatının yanı sıra alışveriş kredisiyle 3 taksit imkanı sizi bekliyor. Hemen size en yakın Troy mağazasına uğrayın, fırsatı kaçırmayın.
2: Artısıyla Troy'da.
3: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

Carolyn Müller'in CC Catch adıyla 1985'te Modern Talking imzalı prodüksiyonuyla Avrupa Euro Disco dalgasını saran parçası. I Can Lose My Heart Tonight radyonuzdaydı. Dünyanın en çok dinlenen single'ları. Around the World'de Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu Metro FM'desiniz. Kalbinizi bir gecede kaybetmenin yollarından biri müzik eşliğinde sallamak. Belki de en güzel yollarından biri diyebiliriz. Brighton'lı ikili 1999'da Dean Martin'in 1954 Sway'inden uyarladığı single'ıyla İngiltere 2 numarasına kadar yükseldi. Bir Latin House klasiği yarattılar. Shaft parçası Mucho Mambo Sway. Limitsiz Hit Müzik Metro FM'de. Around the World with Arkın.

0: Bu yaz çok havalı.
1: Reklamlar.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS'nin sunduğu Metro Online hafta içi her gün 14-17 arasında Metro FM'de.
4: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
5: Dünyanın en çok dinlenen single'ları
6: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
7: Around the world.
5: Devam ediyoruz.

Yıl 1990, Robert Clivels ve David Cole prodüksiyonuyla CNC Music Factory'yi haritaya yerleştiren parça Everybody Dance Now'un nakaratıyla Amerika'nın bir numarasına yerleşen ancak vokalini dev ses Martha Wash'tan almasına rağmen klipte Zelma Davis'in görüntüsünü kullandığı ve hatta Martha Wash'ın adını bile geçilmediği için 1991'de açılan davayla mecburi olarak gerçek vokalisti belirtme yasasının emsali olan Gonna Make You Sweat radyonuzdaydı. Adının geçmemesi için uğraşılan birinden her şarkıda adını söyleyerek listeyi ele geçiren birine. 2003 tarihli Duri Rock albümünden Stephen Lanky Marston'ın Diwali Rhythm'i üzerine. 3 hafta Amerika'nın bir numarası kalan Sean Paul'un imza parçası. Meşgul görünmek ve gerçekten iş yapmak arasındaki farkı bilenler için Limitsiz Hit Müzik Metro FM'de Get Busy.

Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro FM. Let's get down to business.

Oda albümünden. Stargate ve Sandy V prodüksiyonuyla Amerika ve İngiltere'de aynı anda bir numaraya çıkıp 2011 Grammy'lerinde en iyi dans kaydı ödülünü alan parça. Only Girl radyonuzaydı. Dünyanın en çok dinlenen single'ları Around the World'de, Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Ben Arkın, sesimi duyan herkese merhaba. Metro FM'desiniz. Sizin için seçtiğim özel listeyle dünyayı dolaşıyoruz ve 2001 yılındayız. Missy is So Addictive albümünden 2002 Grammy'lerinde en iyi rap solo performans ödülüne layık görülen Missy Elliott parçası. Timbaland prodüksiyonu Get Your Freak On radyonuzda. Metro FM'de Limitsiz Hit Müzik.

0: reklama.
1: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
0: Metro FM.
2: Dünyanın en çok dinlenen single'ları Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
3: Around the World.
2: Devam ediyoruz.

0: Bak.
1: Reklamlar.
2: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS'nin sunduğu Metro Online hafta içi her gün 14-17 arasında Metro FM'de.
4: Metro FM.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Türkiye'nin Oto Ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Amelia futbol takımı Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında bugün İstanbul'da Kuzey Makedonya'yı ağırlayacak. Maç saat 20.30'da Çoban İstat'ında oynanacak. Arda Güler Şampiyonlar Ligi'nde yılın çıkış yapan futbolcusu ödülünü kazandı. Fransa'da Şampiyonlar Ligi kutlamalarında çıkan olaylarda 457 kişi gözaltına alındı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Paris Saint-Germain'in zafere ulaştığı Şampiyonlar Ligi finali kutlamalarındaki şiddet olaylarına tepki gösterdi. Teniste sezonun ikinci Grand Slam turnuvası olan Roland Garros'ta büyük sürprizler yaşandı. Dünya bir numarası Jannik Sinner ve geçen yıl tenis tarihine geçen Carlos Alcaraz erken elendi.
2: Türkiye'nin Oto Ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
0: Metro FM.
6: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: ABD, İran arasındaki gerilimin azalması ve İran'dan izin alınan tankerlerin Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapmaya başlaması ile birlikte petrol fiyatları 100 doların altına geriledi. Benzine salı günü 1,38 lira, motorine ise 1,81 lira indirim geliyor. Sermaye Piyasası Kurulu Borsa İstanbul'da açığa satış yasağını 12 Haziran'a kadar uzattı.
6: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
0: Metro FM.
8: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
9: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
4: TEM Otoyolu'nun Muallimköy Kavşağı ile Gebze Kavşağı arasında yapılacak olan yol çalışması nedeniyle 2 Haziran'dan itibaren İstanbul yönü trafiğe kapatılacak, trafik akışı D100 ve Kuzey Marmara Otoyolu'na yönlendirilecek.
8: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
9: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
0: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.
8: Dünyanın en çok dinlenen single'ları,
10: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
11: Around the world.

0: Calvin Harris'in 2018'de yayınladığı ve 8 hafta İngiltere 1 numarası kalarak Dua Lipa'nın en uzun süre zirvede kalan parçası One Kiss radyonuzdaydı. İşte o küçük, her şeyi başlatan şey. Bugün 1 Haziran, geçmişte yolculuk zamanı.
1: Around the world with Arkın.
0: Throwback Today. 1 Haziran, Birleşmiş Milletler'in 2012'den beri kutladığı Dünya Ebeveynler Günü. Çocuklarını büyütüp hayata hazırlayan tüm anne babalara selam olsun. 2019'dan beri planladığım ve sonunda artık bu Babalar Günü'nde ilk bölümünü yayınlamaya hazırlandığım Kız Babası, InStyle dergisinde aynı isimle yazdığım aylık bir bölüm olduğu gibi benim gibi kız babalarını ağırlayacağım bir YouTube pod show olarak çok yakında karşımızda. 1 Haziran Ebeveynler Günü'nü kutlayacağımız şarkı ise anneler için. Sonuçta dünyanın yarısı kadın, kalan yarısı onların çocukları. 2015 Listen albümünden David Guetta'nın Nicki Minaj, Bibi Rexha ve Afrojack'le Alan Lomax'in 1947 model Mississippi Rosie hapishane iş türküsünden sample alıp Amerika'nın 8 numarasına taşıdığı parça. Metro FM'de Limitless Hit Müzik. Hey Mama.

0: Metro FM, limitsiz hit müzik.
1: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.

Gera Remix ile. Snoop Dogg'un 2011 tarihli Dogumentary albümünden çıkan, Belçika ve Fransa'da 1, İngiltere'de 4 numaraya kadar yükselen parça. Yine bir ter, sweat radyonuzdaydı. Around the World'desiniz. Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosu Metro FM'de. Ben Arkın. 1990'da Alman Eurodance projesi Snap'in Penny Ford ve Turbo B ile Jocelyn Brown'un Love's Gonna Get You'sundan sample alıp İngiltere'de 1 numaraya çıkan ilk rap single olan parça. Limitsiz Hit Müzik Metro FM'de Snap ve anlayanlar için çok daha anlamlı. I've Got The Power. Around the World.

0: Bu yaz çok havalı.
1: Reklamlar.
2: Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendirdi.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
4: Dünyanın en çok dinlenen single'ları, Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
5: Around the world.
4: Devam ediyoruz.

İstanbul Orhan'ın 2016'da Sena Şener vokalleriyle yayınladığı Yunanistan'dan Polonya, Romanya'dan Almanya'ya Avrupa kulüplerini saran Melodic Deep House imzası. Feel radyonuzdaydı. Tamam, hissetmek iyi ama fazlası hassaslık ve arzulardan kurtulabildiğinde asıl özgürlüğü yaşarmış insan. Neyse biz bırakalım stoik felsefeyi de dünyanın en çok dinlenen single'larıyla Around the World ve Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu Metro FM'de eve dönüş yolculuğuna odaklanalım. 1996'da İtalya'dan başlayan bir akıma dönüşen, Fransa ve Belçika'da bir, İngiltere'de iki numaraya kadar çıkan, 2016'da ise Will Griggs'in On Fire tezahüratıyla futbol stadyumlarının marşı haline gelen parça. Limitsiz hit müzik Metro FM'de Gala Risotto, Freed from Desire. My love.

0: neşeli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Ne ister ister
1: ol. Let me check my mic. Okay. Check it out. And go.

0: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Ne istersen
1: ol. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

2003 tarihli Dangerously In Love albümünün ilk single'ı. Rich Harrison'ın Chill Lights parçası 1970 model Are You My Woman'ından devşirme. Jay-Z'nin rap versiyonu 10 dakikada doğaçlama yazdığı Amerika 1 numarasında 8 hafta kalan Beyoncé single'ı. Crazy In Love radyonuzaydı. Around the World desiniz Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu Metro FM'de. 1999 yılına gidiyoruz. Bu kez Ricky Martin'in İngilizce çıkış albümünden Desmond Child ve Robbie Rosa imzasıyla. Amerika'da 5 hafta, İngiltere'de 3 hafta bir numarada kalan Latin pop patlamasının resmen fitili. Metro FM'de Living La Vida Loca. Around the World.

0: yaz çok havalı.
1: Reklamlar.
2: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS'nin sunduğu Metro Online hafta içi her gün 14-17 arasında Metro FM'de.
4: Limitsiz Metro FM.
5: Dünyanın en çok dinlenen single'ları
6: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
7: Around the world.
5: Devam ediyoruz.

Aluna George'un 2013 orijinalini 2014'te Francis DJ Snake'in remixiyle ana akıma taşınan You Know You Like It radyonuzdaydı. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu Metro FM'de sizin için seçtiğim özel listeyle bayram dönüşünün ilk eve dönüş yolculuğunda size eşlik eden dünyanın en çok dinlenen single'larıydı. Yarın saat 17'de Around the World Türkiye'nin en büyük ses platformu Karnaval'ın dijital ses kalitesiyle ve dinlediğiniz ilim frekansında radyonun nostaljisiyle yeni dünya turunda yine yayında olacak. Bu parçanın vokalisti Sally Filsinger 2000 yılında 2 Ekim günü stüdyomda bana Happy Birthday şarkısı söylüyordu. Vay ne günler oldu. Rotterdamlı Hermes House Band'in Gloria Gaynor'ın 1978 disco klasiğine yaptığı yorum. 1998 Dünya Kupası'nda Fransa milli takımının marşı olarak Fransa 1 numarasına çıkan I Will Survive Metro FM'de. Limitsiz hit müzik için yarın aynı saatte aynı yerde buluşuyoruz. Around the World with Arkın.

0: yarınında.
1: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: ABD, İran arasındaki gerilimin azalması ve İran'dan izin alınan tankerlerin Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapmaya başlaması ile birlikte petrol fiyatları 100 doların altına geriledi. Benzine salı günü 1,38 lira, motorine ise 1,81 lira indirim geliyor. Sermaye Piyasası Kurulu Borsa İstanbul'da açığa satış yasağını 12 Haziran'a kadar uzattı.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Metro FM. The station for the nation. Metro FM, Turkey.

0: Brown eyes. Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
1: Limitsiz hit müzik. Bir reklam.
2: Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyenstore.com'da 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
3: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: Yaz çok havalı.
1: Reklamlar.
2: Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Imun ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immune ile Enafarma bilgilendirdi.

0: like David Luiz when he shoots from distance. Bow.
1: Reklamlar. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Metro Online hafta içi her gün 14-17 arasında Metro FM'de.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
4: Metro FM.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
2: Pilot Garaj oto ekspertiz.
3: Amirli futbol takımı Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında bugün İstanbul'da Kuzey Makedonya'yı ağırlayacak. Maç saat 20.30'da Çoban İstat'ında oynanacak. Arda Güler Şampiyonlar Ligi'nde yılın çıkış yapan futbolcusu ödülünü kazandı. Fransa'da Şampiyonlar Ligi kutlamalarında çıkan olaylarda 457 kişi gözaltına alındı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Paris Saint-Germain'in zafere ulaştığı Şampiyonlar Ligi finali kutlamalarındaki şiddet olaylarına tepki gösterdi. Teniste sezonun ikinci Grand Slam turnuvası olan Roland Garros'ta büyük sürprizler yaşandı. Dünya bir numarası Jannik Sinner ve geçen yıl tenis tarihine geçen Carlos Alcaraz erken elendi.
1: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
2: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
5: Metro FM.
6: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
7: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
3: TEM Otoyolu'nun Muallimköy Kavşağı ile Gebze Kavşağı arasında yapılacak olan yol çalışması nedeniyle 2 Haziran'dan itibaren İstanbul yönü trafiğe kapatılacak, trafik akışı D100 ve Kuzey Marmara Otoyolu'na yönlendirilecek.
6: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
7: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
8: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever.

0: Reklamlar.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Metro Online hafta içi her gün 14-17 arasında Metro FM'de.
3: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
4: Limitsiz hit müziği.

0: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
1: Metro FM.
2: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar.

0: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
1: Limitsiz hit müzik.
2: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur, günün şarkısını sizin için.

0: Kısa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
1: Reklamlar.
2: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.

Burada kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız, çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız. Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter. Metro FM TR.

0: K-pop sahnesinin yıldızları burada parlıyor. Radyo K-pop. Radyo K-pop 7/24 Güney Kore popüler müziğinin hitlerini seninle buluşturuyor. Şimdi karnavalda.
1: Türkiye'nin eğlence noktasında
2: ortam yine çok sıcak.
3: Metro FM.

0: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
1: Metro FM.
2: Rock a Gucci, the Prada, a Dolce, Cabana. I feel like designer and nothing else matter. I ride that Gucci, the Prada.

Genel Müdürlüğü. Reklamlar. Limitsiz hit müzik. Metro FM. Young money, young money, young money, young money.

0: dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
1: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müziği.

0: This goes out to, you know who this goes out to. Yeah.
1: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
2: Metro FM.

0: Doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da MetroFM.tr hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap.
1: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
1: Metro FM. Limitsiz

0: Dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
1: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
2: Metro FM.

0: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
1: Limitsiz hit müzik.

0: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
1: Metro FM.
2: Let me talk to you.

Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro FM. A Dolce Gabbana, I feel like designer, and nothing else matters. I ride that Gucci, that Prada.